Teşem vaç gülüm mutlu bini Mamarız nemiş vitaş Nem vurd ben ne dragam Şemmi gülünüş Çok in vurdum